Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Rıdvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Rıdvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: ξεχνάς πάλι πίσω. Πάνω που είπα για μένα θα ζήσω.
1: Yıllardır Nomarhia valiliği karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkuralı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Galfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elife Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik Kadın Giyim Mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima Kasabı ve Et Ürünleri Mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı eniştenlilikleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi, ortopedi uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece...

0: Sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı

Emin Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren Lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acaba İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: bırakmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Hasret ateşiyle
1: Maxi Sigorta sunar.
2: Saat 8.
3: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni sevdin?
6: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
7: Aşk yeniden Akdeniz.
8: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
4: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
9: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
10: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
9: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
10: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
9: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
10: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
9: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
10: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
9: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars.

0: malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EV Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merar Hiyas Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoral Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Eczanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

bir hiç hiçine, bir hiç hiçine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

evimin konutları. Ayağına terlik verircesine saygı duyduğum insanlarım. Dedik ya, bizi birleştiren müzik çok önemlidir. Aşık Veysel'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Yunus Emre'miz, Mevlana'larımız, Hacı Bektaş'ı velilerimiz. Anadolu kültürü muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu enstrüman da bizi çok enterese ediyor. Bağlamamız bizim ulusal enstrümanımız ama bu üç telli şeytani saz da Karadeniz'in kutsal bir enstrümanıdır. Ne bileyim, çok sevdik bunu, çok. Analarımızın tahta beşiğinde mayalandık buna. Evet. Karadeniz. Hırçın kız, al bizi kollarına. Görüntü besle beni. Çalgala dalga dalga, köpük köpük yakamoz. Ayça dudaklarına değsin dudaklarınız. Takalar, filikalar koynunda yalpalarken. Ver elini tutalım, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Karadeniz, hırçın kız. Doğduğundan bu yana biziz sana güveyi. Yar olma başkasına. Karadeniz, hırçın kız, hopa hop, Samsun, Sinop. Uşaklar dalgaları, mendilleri sallanırın. Gidelim deniz kıyısına, çakıllar kumlar üzde bir horon tutuşalım. Selim'im, Selim'im, hünerli ellim.

Şefimiz Kamelya Östosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı, doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Dertler geldi başıma, çiğnene çiğnene döndüm taşlara. Yaşımı sormayın,

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlı da Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşif, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Behlivan, bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Puduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkuralı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Galfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı alanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elife Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik Kadın Giyim Mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima Kasabı ve Et Ürünleri Mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve Oğlu, bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için sipariş ile dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu Mehmet Ahmet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi. Her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur, Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
5: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Της Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσης Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829. 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek Torku Avşar Soda Arko Yunanistan Bayi Ayfer Hakı Kayşı kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferrosum bilirsin.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres. Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken...
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: Kurban Bayramı'nın ikinci gününden herkese merhabalar değerli dinleyiciler. İnşallah bayramınız güzel geçiyordur, güzel başlamıştır ve güzel devam ediyordur. Bugün yine keyifli şarkılarımızla ve eğlenceli sohbetlerimizle sizlerleyiz. Başlayalım bakalım.

Beni arkadaşlar siyah pupçuklarımı takip ederek bulabilirsiniz. Ya üzerimden küçük küçük siyah şeyler dökülüp duruyor, tamam mı? Evet, üzerimden küçük küçük siyah şeyler dökülüp duruyor. Üstelik iki farklı kaynaktan. Hanım bir gece dedi ki bana, ya dedi senin üzerinden küçük küçük siyah pupçuklar dökülüp duruyor dedi. Evi ne kadar temizlersem temizleyeyim temizlenmiş gibi olmuyor dedi. Dedim ağzını topla, pupçuklarımı üstüne salarım ha. Böyle bir film yapacağım, süper kahraman filmi. Düşmanlarını pupçuklarıyla yenen bir süper kahraman. Ya bir tanesi siyah bir deri kemerim var, ondan dökülüyor. Çıkarıp takarken falan.

0: falan. Takıp çıkarırken giyindiğim yerlerde, tuvalette falan böyle küçük küçük siyah deri parçaları dökülüp duruyor. Bunu fark ettiğimde o dökülen kısımları iyice ovaladım, dökülecek olan dökülsün diye. Yok abi, dökül dökül bitmiyor. Dökülenin yerine yeni deri mi çıkıyor, ne yapıyor? Böyle acayip bir kemer. Sen de değiştir diyeceksin, niye kullanıyorsun? İnat ettim, böyle anlamsız bir inat. En fazla ne kadar daha dökülebilir diyorum, tamam mı? İlla ki bir sonu var bu pupçukların. Bir oyun gibi görmeye başladım bir yerde ve ben kazanacağım. Bittiğini göreceğim o pupçukların. Bir de siyah bir eşofman almış annem pazardan. Onun içinden dökülüyor. Dedi yeni olduğu için yıkayınca geçer. Dedim anne, hani yıkanana kadar keçi gibi dolaşacak mıyım böyle ortalıkta? Arkada şeylerini bırakırlar ya, zeytinlerini. Evet, küçük siyah pupçuklar. Ben de küçük siyah pupçuklarım. Alıştım ama gayet mutluyum onlarla. Benim güzel küçük pupçuklarım. Bir de onları atmayacağım ben. Toplayıp yeni eşofmanlar yapacağım. Ha, bir de döktüğüm değil de bana yapışan küçük siyah pupçuklar var bak. O da ilginç. Bütün bunların hepsi aynı dönemde oluyor. Bir tür lanet gibi, pupçuk laneti. Radyoda arada bir kullandığım bir kulaklık var abi. Onun da kulaklarıma dayanan o kulaklık bölümlerinin derileri soyulup kulaklarıma yapışıyor küçük küçük. Kulaklığı çıkarıyorum, ikide bir de birileri kulağında siyah bir şey var diyor. Ne olacak? Tabii ki pupçuk. Peşimi bırakmayan pupçuklar.
1: Tuncay Saran Show.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elife Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi bir diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Pişi malzemelerinin yanı sıra tabii ki adı üstünde Hindistan cevizi gerekiyor. Gidip dalından Hindistan. Hindistan cevizlerimizi topluyoruz.
8: Tuncay Saran Show.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Las Vegas'tayız abi. Ailece gitmişiz, babamlar falan da var, geniş aile. Böyle yüksek bir binanın en üst katında geniş bir salondayız. Geniş merdivenler var böyle. Hani eskiden TRT'de Türk sanat müziği sanatçılarının önünde şarkı söyledikleri dekorlar olurdu ya böyle. O dekorların uzunlamasına geniş merdivenleri olurdu böyle, hatırlayın. Yaşınız el veriyorsa. Öyle merdivenleri olan değişik bir yer. Ne yapıyoruz orada bilmiyorum. Ama kumar oynamıyoruz. Sonra ben yanlarından ayrılıyorum. Eve mi gidiyorum artık bilmiyorum. Yolda giderken kuşlar görüyorum böyle. Mekanlar birbirine geçiyor. Las Vegas, bizim orası filan. Rüyalarda böyle saçma sapan mekan karmaşaları olur ya. Bizim oradaki bir yoldaymışım ama hatta Las Vegas'mış gibi saçma bir şey yani. Ve yol üzerinde insan hizasında kuşlar görüyorum böyle abi. Siyah, geniş kanatlarıyla. Boşlukta simsiyah açılan diye devam edesim geldi. Dönülmez akşamın ufkundayım o ara. Las Vegas kuşları. Öyle adlediyorum yani. Bu arada rüya dediğimiz şey bence görsel bir şey değil. Filozof kişiliğim, bir bakar mısın? Bir anlatıversene. Rüya dediğimiz şey görsel bir şey değil bence. Çok büyük tespitte bulunmuşum gibi sanki. Gözler kapalı abi, nasıl görüyorsun yani? Düşünceler o kadar yoğunlaşıyor ki görsel bir şeye dönüşüyor gibi sanki. Teşekkür ederim filozof kişiliğim. Çekilebilirsin. Rüyanın diğer kısmında Tarkan yepyeni şarkısını söylüyor. Nerede olduğumuzdan emin değilim ama yanımda annem var. Biraz ileride de bir arkadaş var bizim, uzanmış çekyatta. Hep beraber izliyoruz. Şarkı da şöyle bir şarkı. Daha önce yaptığı bir şarkısına göndermede bulunduğu bir şarkı. Vardır ya öyle şarkılar. Burak Kut'un Yaşandı Bitti şarkısındaki gibi mesela. Benimle oynama, çok çılgınım bebeğim filan. Meğerse Tarkan eskiden kış kış diye sözleri olan bir şarkı yapmış. Normalde Hande Yener yaptı, evet. Ama rüyamda Tarkan. Yeni şarkısında da şuna benzer sözler vardı. Eskiden ne şarkılar yapmıştım kış kış, şimdiki aklım olsaydı falan. Gerisini hatırlamıyorum. Ya daha önce yaptığı bir şarkıyla dalga geçen yeni ve saçma bir Tarkan şarkısı. Evet, çok aptal şarkı sözleri ama rüyayı görürken şarkıya bayıldım. Hiç mantıksız gelmedi. Müthiş cool bir şarkı dinliyordum rüyamda. İnanılmaz. Vay diyordum, Tarkan ne şarkı yapmış be. Ama şarkı gerçekten güzel. Sözleri boşver, keşke siz de görebilseydiniz rüyayı. Cidden güzel şarkıydı bak. O diğer arkadaş da şarkıyla dalga geçiyor. En mantıklısı. Üstelik küfür ederek. Ne biçim şarkı yapmış ya filan. Ben de hem annemin yanında küfürlü konuşuyor diye hem de şarkıya laf ediyor diye kızıyorum filan. Böyle bir rüya.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: Endrive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz biliyorsunuz ve bayram ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Bir bayram ziyareti klişesi hemen geldi aklıma. Şöyle bir şey olur ya, nasılsınız Mehmet Bey? Sağ olun, iyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz çok şükür, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Ayla Hanım siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun, çok teşekkürler, sizi sormalı. Sağ olun, biz de iyiyiz. Selma kızım sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Ya abi bitmek bilmiyor. Ya bitmek bilmiyor yani. Yani o kadar komik bir durum ortaya çıkıyor ki teker teker bütün kombinasyonlar, yani herkesin birbirine nasılsınız diye sorması yarım saat sürüyor zaten bu fasıl. Ya şey diyesim geliyor öğle anlarda da diyemiyorum işte, garip olur diye. Şimdi hani bayram ziyareti, bayram bayram böyle bir şey düşünsene, herkes birbirine nasılsınız iyi misiniz diye sorup dururken, arkadaşlar bir saniye, herkes iyi mi? İyi, iyi, tamam, herkes iyi. Ya da en başta bu fasıl başlamadan diyeceksin ki, arkadaşlar, abiler, amcalar, teyzeler, herkes iyi mi? İyi, tamam, herkes hep birazdan aynı anda böyle cevap verecek. Bitecek bu fasıl, bu kadar.
1: Tuncay Saran Show.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlı da Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Hayatımda bir iki defa trafikte aracımla bir yerden bir yere inanılmaz hızlı ve acil bir şekilde gitmem gereken ve nasıl gittiğimi bilmediğim, giderken trafiği birbirine kattığım durum oldu. Bunlardan bir tanesinin hikayesi şu. Şimdi bay arkadaşlar beni anlayacaklardır, onaylayacaklardır diye düşünüyorum ki evlendikten sonra böyle erkek erkeğe ortamlarınız çok fazla olmuyor. Yani en azından bekar olduğunuz zamanlara göre çok daha az oluyor. O nadide zamanlardan bir tanesi de arkadaşlarla beraber birimizin evinde bir araya gelmiş, sohbet, muhabbet, çok keyifli vakit geçiriyoruz, tamam mı? Muhabbetin dibine vurmuşuz. Hani bir de iş yerinden arkadaşlarla dışarıdaki muhabbetler çok keyifli olur ya. Radyodaki mevzular, sorunlar, dedikodular, geyikler, güncel konular, bilirsin. Muhabbet çok koyu olur yani, keyifli olur. Kendini alamazsın. Öyle bir gece yaşıyoruz arkadaşlarla. Gece geç saat olmuş. Hanıma da çok geç kalmayacağımı söylemiştim ama bir türlü muhabbeti bırakamıyorum abi. O kadar tatlı ki. O anlatıyor, şu anlatıyor, ben anlatıyorum. Birbirimizin lafını kesiyoruz. Kah gülüyoruz, kah tartışıyoruz falan. Böyle bir ortam. İkide bir de saatime bakıyorum. Su gibi akıp gidiyor, Allah kahretmesin. Ondan sonra abi bizim hanım WhatsApp'tan bana şey yazdı. Aşkım çabuk gel, tıkırtılar duydum. Allah Allah dedim ben de, şimdi ne tıkırtısı, biri mi girdi acaba ve filan, Allah korusun. Ama yani şimdi tam ne yazdığını bilmiyorum da acayip tırsmıştı yani. Kapanmış odaya WhatsApp'tan bana yazıyor çabuk gel diye. Şimdi gel de gitme yani. Gel de gitme. Ya gönül hiç şu muhabbeti bırakıp gitmek istemiyor ama ya öyle keyifli vakit geçiriyoruz ki, bir de nadir bir durum olduğu için. Bir an düşündüm şimdi, hani gitsem mi acaba diye, tıkırtı var diyor ama hırsız olabilir. Alsın televizyonu gitsin salla ya. Yok, o mesajı okur okumaz abi yerimden fırladım, nasıl eve gittiğimi bilmiyorum. Trafiği öyle birbirine katmışımdır ki ya, o ana kadarki şehir içi hız rekorumu kırmışımdır muhtemelen. En kısa yollardan gidiyorum, virajlarda yavaşlamıyor falan. Eve nasıl geldim bilmiyorum. Ondan sonra merdivenleri üçer üçer çıktım, girdim eve nefes nefese. Müthiş bir sessizlik. Girdim hanımın odasına. Ne oldu dedim. Bilmiyorum dedi, işte tıkırtı geldi. Allah Allah dedim, döndüm arkamı, evi şöyle bir kontrol ettim. Mutfağa baktım, stabil. O zamanlar kedi de yok bu arada. Salona baktım, stabil. Diğer odalara, her yere baktım, stabil. Ondan sonra banyoya bakayım dedim. Banyonun kapısını bir açtım abi. Herif üzerime bir atladı. Yok öyle bir şey yok. Allah korusun. Oluyor böyle şeyler ama. Banyoyu bir açtım abi. Neyle karşılaşmış olduğumu asla tahmin edemezsiniz. Şunu gördüm arkadaşlar. Banyo kapısının hemen dibinde yerde banyo havlusu vardı abi. Yani banyo kapısının arkasında asılı duran sevgili banyo havlusu düşmüş ve düşerken de banyo kapısının koluna çarparak o güzelim sohbetimizin katili olmuş.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Tuncay Saran Show Kurban Bayramı özel devam ediyor arkadaşlar. İnşallah keyifler yerindedir. Efendim bizi internet üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ondan sonra arabanızdan dinleyebilirsiniz. El radyonuzdan dinleyebilirsiniz. El radyosu mu kaldı bilmiyorum da. Düşünsene milyonlarca el radyosundan şu anda beni dinleyen insan varmış meğerse. Ya bilgisayardan dinleyebilirsiniz, tabletten dinleyebilirsiniz. Tabletten radyo dinlemek. Böyle bir alışkanlığı olan var mıdır Allah aşkına? Tabletten radyo dinliyor yani böyle. Sürekli tabletten açıyor bizi mesela. Çünkü eskiden hatırlıyorum bu da çok vurgulanan bir şeydi yani. Bizi telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, tabletinizden dinleyebilirsiniz. Yani tabletten niye dinlesin adam? Yani onca platform bitti, tabletten mi dinleyecek yani? Hani yani. Sözünüzü arkadaşlar bizi sayısız mecradan, sayısız dijital platformdan dinleyebiliyorsunuz. Yani bizi dinleyemeyeceğiniz şey çok az. Bilmiyorum belki de uğraşsanız ütüden bile dinleyebilirsiniz yani. Öyle bir ince ayarı vardır ki hani bir şey yaparsınız ve çalmaya başlarız. Ya da tost makinesinden arkasına bir şey koyarsanız falan ne bileyim bir öyle bir hassas ayarı vardır ki çalmaya başlarız. Bilmiyorum bir denemek lazım. Bizi dinleyemeyeceğiniz platform zor bulunur diye düşünüyorum.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Ezel'le ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ezel kaç yıl yapımı bir dizi? 2009 mu? 2010 mu? Etrafımda herkes yerlere göklere sığdıramıyordu. Ezel de Ezel, Ezel, Ezel şöyle, Ezel böyle, Ezel, Ezer falan. Behzat Ç ile kıyaslamaları yapılıyordu. Behzat Ç'ye mi Ezel misem? Behzat Ç'yi birkaç yıl önce izlemiştim. Ezel'i de nihayet izlemeye başladık. İlk sezon için bütün bu söylenenlere katılıyorum. Mükemmel bir uyarlama gerçekten. Monte Cristo kontu uyarlaması. İlk sezon çok iyi abi. Kesinlikle katılıyorum bütün yerlere göklere sığdıramamalara. Ama ikinci sezon için bu söylenenlere asla katılmıyorum. Yani ben mesela bitirmedik bu arada. Artık son 10-15 bölüm kaldı ama o kadar ittire kaktıra izliyorum ki. Çok zor izliyorum abi. Hele o Ramiz Dayı'nın gençliğinin falan anlatıldığı o eskilere gittiği sahneler var ya 1970'lere. Sepya rengi biliyorsun. Onlarda Allah'ım gene başladık. O dramatik müzikler. O sürekli dın dın dın dın dın. Bir müzik yaptık bunu her yere koyalım filan. İkinci sezonun sevmememin asıl sebebi şu ama. Abi bak olay neydi? Ezel'in intikamı. Kendisini sırtından vuranlardan intikamı. Tamam buydu olay. Aralarına girdi falan filan. Sonra o süreç son buldu. O sürecin son bulmasıyla aslında Ezel benim için bitti arkadaşlar. Sonra hani Kenan ortaya çıktı. İşler çetrefilleşti. O öldü, şu öldü. O bunun tarafına geçti. Bu şunun tarafına geçti. Olay Kenan ve Ramiz çekişmesine döndü falan. O ilk sezondaki olayların çok ötesine, çok dışına çıktı. Bambaşka bir diziye dönüştü yani. Çok karmaşıklaştı. Her bölüm çok uzun. Yani bütün bu gereksiz karmaşa her bölümde ayrıca çok uzun uzun yaya yaya anlatılıyor. Aralara dön dön do don don do don do don do don do don bol bol bu müzikleri sen bol bol o bir tane de dram müziği vardı onu koy. Ezel'in annesinin mıy mıy mıy mıy oğlum nerede oğlum ölmedi falan filan. Ya o kadar baydı ki beni. Ya, eşim takip ettiği için ben de gerçekten biraz ittire kaktıra finali getirmeye çalışıyorum. İkinci sezon hiç benlik değil. İkinci sezon şöyle bir his uyandırıyor abi. Ezel'in ikinci sezonu. Sanki birinci sezon efsane oldu abi. Çok tuttu, çok sevildi, acayip rating aldık. Ondan sonra senaristlere demişler ki bize bir ikinci sezon daha yap. Ama bitti bu kadardı hikaye. Ya yaparsın sen yaparsın demişler. Parayı da bastırmışlar. Bu çıkmış yani en fazla yani. Matrix'in çekilmemesi gereken dördüncü bölümü misali yani. Ya diyorum ya bitirmedik şu an tamamen bitmedi dizi. Çok da yerin dibine gömmek istemiyorum. Biraz fazla yüklenmişim gibi geldi ama. Belki de bu kadar da kötü değildir. Biraz fazla mı kaçırdım dozajını eleştirin bilmiyorum ama. İlk sezon gibi olmadığı kesin onu söyleyeyim. Bence öyle.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Her adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder.

Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin İminoğlu. Kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak. Kurban bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı doktor Ahmet Mehmet. Kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, kurban bayramınızı kutlar, sağlık

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokinisi ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümrücüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren Lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümrücüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek Torku Avşar Soda Arko Yunanistan Bayi Ayfer Hakı Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Eczanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Şefimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu kurban bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Reçe kurban bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Hadi Hüseyin kardeşim, çal bir davul havası bize de. Hep beraber coşalım. Orkestra çıkı sabes.

Orkestra. Foto City Summit DJ'lerinden tüm oynayanlar aşağıda. Allah oynamayalım. Oynattırırsınız siz. Kaynak.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 69 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu.

bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Behlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elife Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı eniştenlilikleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi, ortopedi uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.